sisi ya uu ya sama kusa amuna yeye amuna yeye koma sama kusa tanga tanga umusa tanga ne sama kusa ni kanto